0: Venula, o vape tua pizzellula.
1: Felix conjunction.
0: Si pupa compu enula, o vape tua pizzellula.